Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o geceler seni, ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime, yapamam bir daha, tutamam artık o ellerimi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 2 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Milli kadın voleybol takımımız dün akşam adını çeyrek finale yazdırdı biliyorsunuz. Filenin Sultanları Sev 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 tur maçında Azerbaycan'la karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Çeyrek finaldeyiz. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz Filenin Sultanları'nı. Yayında ayrıntılarıyla konuşacağız. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, spordan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarını. Hadi başlayalım.

0: Senin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde. Bellona, bellona.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Eylül geldi diye ben hemen sonbahar ruhuna geçtim. Bir serinledim gibi hissettim ama yalan tabii. Yanıyoruz. Hiç de Eylül gibi olmadı hala. Hala derken gerçi Eylül'ün ikinci günündeyiz ama uzmanlar da diyor ki sıcak hava etkisi devam edebilir. Marmara ve Ege'de 30 derecenin üzerindeki günler görülebilir. Ayrıca geceler yavaş yavaş serinlemeye başlayacak. Ancak denizlerin sıcaklığı nedeniyle özellikle İstanbul'da nem ve bunaltıcılık devam edecek. İlk ciddi değişim Eylül ayının ikinci yarısında bekleniyor. Balkanlar üzerinden serin hava girişleri daha sık hale gelebilir deniyor yapılan açıklamalarda. Yani Eylül geldi evet ama yaz maalesef devam ediyor.

Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde biliyorsunuz. Amilli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı ve rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi dün akşam. Azerbaycan ise turnuvaya veda etti.

Şimdi A Milli Kadın Voleybol takımımız Perşembe günü 3 Eylül'de Almanya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine karşı karşıya gelecek. Şimdiden filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi unutmayın lütfen. Türkiye'nin ilk erkek grubuyla devam ediyoruz. Crush Kral Pop'ta şimdi ve ilk single'ları Crush, size ulaşmaya başlayan şarkı. Gülümse-

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Maksimumlular Opet'le yola

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Ve basketboldan da önemli bir not var. 12 dev adam Dünya Kupası'nda biliyorsunuz. Milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti ve 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Dahası bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yaptı Türkiye ve Ergin Ataman baş antrenörlüğündeki milli erkek basketbol takımımız böylece FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım olarak da tarihi bir

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Eylül Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Marmara'da Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcuyu arama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. 550 metrede tespit edilen enkaza uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Öncesinde yaptığı kısa açıklamada Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Amerika-İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerikan güçleri İran'ın kıyı kesimlerini hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verdi. Şahin hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp yaklaşık 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. Bugün İstanbul puslu 31, Ankara açık 32, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 33, Antalya güneşli 39 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finale yükseldi. Sultanlar Almanya ile eşleşti. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı.

0: Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 48 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Okula dönüş dönemindeyiz. Kimi okullar bu pazartesi, yani önümüzdeki pazartesi açılıyor bizim okulumuz mesela. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar 14 Eylül'de 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlıyor. Bunu da atlattık. Bu yaz tatilini de geçirdik. Çok uzun. Yani buradan bir kez daha bakanlığa, yetkililere seslenmek istiyorum. 11 hafta tatil çok uzun. Çocukların yeniden disipline girmesi Kasım ayını bulacak. Sonra yine yok ara tatildi, sömestirdi derken hop Haziran yaz tatili. Yaz tatili lütfen kısalsın. Türkiye dünya genelinde uzun yaz tatili yapan ülkelerden biri. Mesela İngiltere'de yaz tatili yaklaşık 6 hafta, Almanya'da aynı şekilde yaklaşık 6 hafta, Fransa'da yaklaşık 8 hafta. Ama Avrupa'nın güneyine inince hop Akdeniz iklimi, İtalya ve Yunanistan'da yaz tatili yaklaşık 12-13 haftaya kadar çıkıyor. Bari biz 11 haftayız. Ama uzun lütfen, biz de en fazla 8 hafta yapsak, 8 bile çok. 6 hafta iyidir. Sene içinde de sürekli bir tatil yapılıyor. Bu kadar tatile ihtiyacımız var mı gerçekten?

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Yani Eylül ayındayız ama klima açmadan hayatımıza devam etmek çok da mümkün görünmüyor. Bir sürede pek de mümkün görünmeyecek diye anlıyorum. Dolayısıyla tutulmalar, sinüzitler, alerjiler, etrafındaki pek çok kişi, bir de özellikle biz stüdyoda çok fazla klima kullandığımız için hepimiz ayrı bir rahatsızlık yaşıyoruz klimadan ötürü. Şimdi uzmanlar diyor ki klima tavana doğru üflemeli. Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayın. Böyle yaparak daha hızlı serinlik elde etmiyorsunuz. Rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçin. Bu da 24-26 derece aralığındadır. Yani böyle 18 derecede olmaz. Düşürdüğünüz her bir derece klimanın elektrik tüketimini %10 artırıyor. Klimanızın filtrelerini zaten belirli aralıklarla temizletmek gerekiyor. Nemli günlerde klimayı nem alma modunda çalıştırmak yeterli. Yani serinleyeceğim diye klima çarpması, solunum yolu enfeksiyonu, kas tutulması yaşıyor. Herkes etrafımda, farkındayım. Belki biraz daha dikkatli olabiliriz. APO ile devam edeceğiz çarşamba sabahına. Bazı şarkıları dizilerde duyunca daha bir hoşumuza gidiyor. Bazı şarkılar da sadece bazı diziler için yapılıyor biliyorsunuz. Bu şarkı da onlardan biri. Ömrüm, şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Eylül ayında dijital platformlara da müthiş yapımlar geliyor elbette. Benim favorim tartışmasız Mobland'in ikinci sezonudur. Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren'in başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezonu 18 Eylül'de erişime açılacak ve açıldığı gibi de o akşam bitiririm diye tahmin ediyorum. Guy Ritchie imzalı, Theo James'in başrolünde yer aldığı The Gentleman dizisinin ikinci sezonu da yine Eylül ayında izleyiciyle buluşacak. 10 Eylül'de ise yine bayıldığım bir başka yapım erişime açılacak. Menajerimi Arayın, ajansın kapanmasından 5 yıl sonra ilk filminin çekimlerine günler kala başrol oyuncusunu kaybeden Andrea, iyisiyle kötüsüyle eski ekibi yeniden bir araya getiriyor ve 10 Eylül'de de izleyici karşısına çıkıyorlar. Eylül ayı her şeyle dolu dolu geldi ama dediğim gibi sonbahar geldi zannetmeyelim. 30 derece sıcaklıklar kendini göstermeye bir süre daha devam edecek. Eylül'ün ikinci yarısında belki biraz serinleme olacağını

0: fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında

0: bilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı.

0: Artı yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

2 Eylül 2026 Çarşamba bugün, haftayı yarıladık sayılır. Hafta sonundan sonra pazartesi bazı okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlıyor. Bizim okul mesela 14 Eylül'de de tüm bakanlığa bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar yeni eğitim öğretim dönemine merhaba diyecekler. Çocuklar okul bahçe okul bahçelerini dolduracaklar. Trafik tabii aynı oranda artacak sabahları. Her şey değişecek. Herkes kendi yerinde çok daha güzel, düzenli, disiplinli bir hayat başlayacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bir sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim ben. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Eylül Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. NTV Haber portalından aktaralım detayları. Marmara'da iki ticari gemi çarpıştı, 10 kişi kayıp. İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Gemilerden biri ve içinde bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Sabah gazetesinin manşeti, Bişkek'ten dünyaya adil düzen çağrısı. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslendi. Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri.

0: gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Kayıplar için 550 metrede büyük operasyon, yine ilk sayfada dikkat çeken başlık. Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişi için Türkiye seferber oldu. Kayıpları bulmak için çalışma başlatan TCG Işın 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit etti. TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemleriyle batık tespit edildikten sonra uzaktan kumandalı sualtı araçlarla robotik dalış gerçekleştirilerek 550 metre derinlikteki enkaza müdahale edilecek. Ehliyet çakma mı? Milliyet'in manşeti. Girne'de batan geminin kaptanının ehliyetini Honduras'tan alması, deniz aşırı ülkelerden alınan bu belgelerin gerçekliği, eğitim ve sınav şartlarının yerine getirilip getirilmediği sorularını da beraberinde getirdi. Tam yol ileri talimatı başka bir başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün il başkanları ile yapacağı toplantı öncesi milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda her milletvekili iki ilde görevlendirildi. Özel milletvekillerine sahadan ayrılmayın, oturmayacağız, tam yol ileri talimatını verdi. 550 metrede en acı görev Hürriyet'te bugün manşet. Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği katamaran faciasında kayıp 20 kişi için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 arama kurtarma gemisi görev başında. Dün sabah işe başlayan TCG Işın gemisi 550 metrede bir cisim tespit etti. Gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'un verdiği bilgiye göre önce denize sualtı cihazı indiriliyor ve keşif yapılıyor. Ardından atmosferik dalış sistemi devreye giriyor. Dalgıçlar da 90 metreye dalış gerçekleştirip destek veriyor. Bugün Girne'de olması beklenen TCG Alemdar'ın da gemi içinde mahsur kaldığı düşünülen cenazeleri çıkarması bekleniyor. Osman'a Örgüt TV, Ahmet'e Örgüt Spor, Sözcü'de manşet üst başlık, Gökçekler Suç Örgütü dilekçesinde görev dağılımı böyle açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Gökçekler örgüt faaliyetleri için televizyon ve spor kulübü aldı dedi. Osman Gökçek'in sahibi olduğu kanalla Ahmet Gökçek'in kurduğu Osmanlı Spor'u işaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, Melih Nevin Osman Ahmet Gökçek hakkında Ankara Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na 7 Ağustos'ta şikayette bulunduklarını açıkladı. Gökçekler yakınları, bürokratlar ve iş adamları belediye parasını kullandı dedi. Örgütü yapı diye niteledi. Türkaslan örgütün faaliyetlerini yürütmek için televizyon kanalı ve spor kulübü dahi aldığını delilleriyle birlikte dosyaya koyduk dedi.
1: Basın turu. Yol durumunu sunar.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Haftanın tam ortasındayız ve Arzu Kaya karşınızda. Evet, programıma yarışmayla başlamak istiyorum. Etkinlik otobüsünüz bu sabah da İstanbul'da. Lokasyonumuz Pendik Köprüsü otobüs durağı yanında. Tuzla yönünde sizleri bekliyoruz. Ve şifremiz Kokoreç. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz tam tamına 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Pekala, yarışma başlasın. Hepinize bol şanslar diliyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %50'ye.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hepsi burada.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
10: Evlenmeye niyetim yok.
11: Bunlar çok zengin ha. Ve
12: Mehmet'imiz bekar.
13: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
14: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
15: Evleneceksin yani.
16: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
17: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
18: Pop pop kral pop.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
8: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bugün 2 Eylül. Meteorolojik olarak yaz sona erdi. Ancak astronomik takvime göre yaz mevsimi 23 Eylül'e kadar devam edecek. Bu tarihte gerçekleşecek sonbahar ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarımküre'de astronomik sonbahar başlayacak. Bu arada sıcaklıklar da devam ediyor, ancak Cuma günü İstanbul dahil Marmara, Karadeniz, İç Ege'de yerel gök gürültülü yağışlar görülebilir. Umarım bu haftayı da yağışla kapatırız. Evet, Pop'un kralındasınız. Güzel ve keyifli çarşamba sabahına Asil Gök'le devam ediyoruz. Ne oldu böyle?

Bazı insanlar ciddi durumlarda gülerler. Psikologlara göre ciddi ve gergin anlarda ortaya çıkan bu kontrolsüz gülme, beynin yoğun duygusal stresi yönetmek için kullandığı bir savunma mekanizmasıymış. Araştırmalar şöyle söylüyor. Stresli durumlarda mizahı kullanabilen kişilerin bilişsel esneklik ve duygusal uyum konusunda daha güçlü olabileceğini gösteriyor. Benim böyle tanıdığım biri var. Gerçekten ama çok ciddi ortamlarda, hatta üzücü ortamlarda bile konuşurken gülüyor. İnsanlar onu yanlış anlıyor. Neden gülüyorsun? Çok mu komik? Biz burada üzülürken senin gülmen çok saçma gibi sözlerle karşılaşıyor. Oysa ki o komik olduğundan dolayı değil. Diğer insanlar farklı tepkiler gösterirken o gülerek tepki gösteriyor. Ve bu araştırmaya göre ciddi durumlarda gülmenin yüksek zeka göstergesi olduğu söyleniyor. Eğer sizin de tanıdıklarınızdan biri ciddi ortamlarda gülüyorsa bunu ona mutlaka söyleyin. Demek ki zeki bir insan. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Emre Fel ve Funk Takıl belki de şu anda aklınızdan geçen şarkısıyla sizinle. Bir gün.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Nisan'da Eylül ayına özel

İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Gurun

0: Şenol oldu. Tebrik ediyorum Cüneyt. Söz sende.
1: Merhabalar, ismim Cüneyt. Kral Pop radyo dinleyicisiyim. Anonsu duydum. Kral Pop otobüsüne geldim. Hediyemi aldım. Teşekkür ederim. Sıradaki parça tüm dinleyenlere armağan olsun.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz sevgili Cüneyt. Sürpriz markalara ait kazanmış olduğun 10.000 TL'lik hediye çekinin sağlıklı ve güzel günlerinde harca. Evet, sizler de her an kazanabilirsiniz. Çünkü etkinlik otobüsümüz her an sizin karşınıza da çıkabilir. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. İşte onlardan biri. Mebrure değil.

Pop Radyo'da kazanan dinleyicimiz belli oldu. Etkinlik otobüsümüz İstanbul'da. Bir lokasyon paylaştım ve ardından şifre verdim. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Cüneyt.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Pop.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Birlikteliğimizin ilk saatini geride bıraktık. Yeni ve son saate adım attık. Bu saat içinde de yine çok seveceğiniz şarkılarla devam edeceğiz. Bu arada yine bana soru sormanızı istiyorum. 0533 781 74 74. Bakalım dinleyicilerimizden nasıl sorular gelecek? Hepsini tabii cevaplamam mümkün olmaz. Bayağı çok yoğun bir şekilde mesaj geliyor. Ama içlerinden en iyi soruları alıp seçip cevaplandıracağım. Bekliyorum.

0: olacak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir, bir mutluluk getir. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dinleyicilerimiz sorularını sormuşlar. Başkent Ankara'dan Miray. Sence insanın hayatında en önemli şey aşk mı, huzur mu? İkisinden sadece birini seçmen gerekiyor demiş. Tamam, seçiyorum. Kesinlikle huzur. Bir dinleyicimiz daha yazmış, İzmir'den Selin. Bir sabah uyandığında istedim.

İstediğin herhangi bir yeteneğe sahip olabileceğini öğrensen, hangi yeteneği seçerdin demiş. Kesinlikle görünmez olmayı seçerdim. Bu bir yetenek mi değil mi bilmiyorum ama istediğim şey bu. Bursa'dan Burak, geçmişteki kendine sadece bir cümle söyleme şansın olsaydı ona ne söylerdin? Ona şöyle söylerdim: Arzu, kendine gel. Sen daha çocuksun. Büyüme bu kadar çabuk. Olgunlaşma. Çocukluğunu yaşa derdim. Ve son olarak Antalya'dan Ece: Hiç kimsenin bilmediği, seni mutlu eden küçük bir alışkanlığın var mı? Evet, var. Bunu da itiraf ediyorum. Çok saçma gelecek, güleceksiniz belki ama akşam yatağa yattığımda ayaklarımı yatağa sürtmeden uyuyamıyorum. Ve biliyor musun, bu da beni çok mutlu ediyor. Benim gibi olanlar vardır mutlaka. Varsa söyleyin, kendimi yalnız hissetmeyeceğim. Sormuş olduğunuz sorular için teşekkür ediyorum ve bu şarkıyı size armağan ediyorum. Poezi, Başımda Belalar.

0: kolay değil.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı gerçekleşti. Ve listede tabii ki bir takım değişiklikler oldu. Bakalım ilk 5'te kimler yer aldı? 5 numarada Crush ve grupla aynı adı taşıyan şarkıları Crush. 4 numarada Ankara Echoes, Beni Al. 3 numarada Hadise, Ara Beni. 2 numarada Manifest, Toz Pembe. 1 numarada ise Blok 3, Sebebi Yar. Liste 20 şarkıdan oluşuyor. Tamamını görebilir, dinleyebilirsiniz. Nereden? Kral Müzik.com.tr'den ya da Kral Mobil uygulamasından. Gözlerim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

açtığınız için teşekkür ediyorum. Evet, devamında yine çok güzel şarkılar dinleyecek ve sürprizlerle karşılaşacaksınız. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Yarın yeniden sizlerleyim. Saatler 9'u gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Birlikte kahvaltı yapacağız. Birlikte yola çıkacağız. Birlikte çalışacağız. Her şeyi birlikte yapacağız. Kimselere söz vermeyin. Mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın ve kral.

0: Dünyadan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
2: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: TRT'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finale yükseldi. Sultanlar Almanya ile eşleşti. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 48 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş fırsatlarla dolu akıllı cüzdan.

0: bonus flash kullanın, kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Eylül Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının

0: 18 mil güneyinde iki ticari gemi çarpıştı. Gemilerden biri battı. 10 kişiyle irtibat kurulamıyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma gemisi ve helikopterler sevk edildi. Arama çalışmaları sürüyor. Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Filojet isimli yolcu feribotu 30 Ağustos pazar günü öğle saatlerinde batmış. 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 20 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Yeni bir gelişmeyi de paylaşalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hafta sonu başlatılan soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe'yi cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade vermesi için Ankara Başsavcılığına çağırdı. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verdi. Şahin hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Amerika-İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerikan güçleri İran'ın kıyı kesimlerini hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı. Yurt ücretleri belirlendi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında fiyat oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında olacak. Yurtlara başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. Bugün İstanbul puslu 31, Ankara açık 32, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 33, Antalya güneşli 39 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finale yükseldi. Sultanlar Almanya ile eşleşti. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 48 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

0: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Onlar çok zengin ha. Ve
1: Mehmet'imiz bekar.
2: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
3: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
2: Evleneceksin yani.
0: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
4: Yeni dizi Tuzlu Kahve

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

derdin yaz. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşteriler

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl,

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: STS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması yarın saat 19'da başlayacak. Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bitschubau İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Avrupa kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listelerini bu gece verecek. Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı başaramadı. İlk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli tenisçi 6-3 ve 6-4'lük iki setle korttan mağlup ayrıldı. Sezonun son Grand Slam'ine ilk turda veda etti. Shut

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın, ismim Eren Kızıl, belediye çalışanıyım. Kral Pop Radyo her gün kulakla dinliyorum. Mesela Kral Pop'u dinlerken otobüs Söğütlü Çeşme'de olduğunu duydum. Geldim, şifre söyledim, hediyeyi aldım, teşekkürler.
2: İsmim Mehmet Balbart, aracımda Kral Pop Radyo dinlerken anonsu duydum. Otobüs yakındı, geldim, şifreyi söyledim, hediyeyi aldım, Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Pop Haber.
1: Eylül Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul Silivri açıklarında gece saat 3.15'te Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı, gemilerden biri battı. 10 kişilik mürettebattan henüz haber alınamadı. Girne'deki gemi faciasındaysa kayıp 20 yolcuyu arama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rus lider Putin'le gerçekleştirdiği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu, görüşmenin çok verimli olduğunu söyledi. Erdoğan, Putin'in de Rusya-Ukrayna savaşından memnun olmadığını bildirdi. Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırmıştı. 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 3. bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre facia tek bir hatadan değil, uzun zamana yayılan ihmallerden kaynaklandı. Muğla'dan kadın cinayeti haberi var. 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'yı eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen zanlı öldürdü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına da son verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında fiyatlar oda tipine göre 1000 ila 1590 lira. Yurtlara başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bizden bir haber, tanıtımları yayınlandığı günden bu yana merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi ve dizi 3 kategoride de birinci oldu. Dizi sıcak bir aile komedisini ekrana taşıyor. Tuzlu Kahve her salı saat 20'de Star'da. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul yarın parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir ve Antalya açık 35, Bursa rüzgarlı 32 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de.

0: de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Sana

Eylül çarşamba ve hafta ortası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yeni saat açılışıyla Demir Ali Çelik ben bugünkü yayınımızda başladı. Haber merkezine teşekkür ederiz. Gün gelişen olaylarını, detaylarını paylaştılar ve hemen ardında ise Kral Pop Radyo'da 24 saat dinlediğiniz, dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. İleriki dakikalarda iyi hissettiren, motive eden, dinlendiren, dinlemeyi çok sevdiğimiz, dinlemeyi özlediğimiz şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz tabii ki. Ayrıca gündemde konu başlıklarımız olacak. Şimdi bu dönemin çok severek dinlediğimiz şarkılarından biri. Blok 3 Kayıp Kalp'le devam edelim. İyi çalışmalar. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Herkese merhaba.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyon.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Ağustos ayının son haftası ve Eylül ayının ilk günlerinde Kral Pop Radyo Top 20 listesi ve Kral Liste ile haftanın en iyilerine kralmüzik.com.tr'den detaylarıyla göz atabilirsiniz. Ayrıca yeni ayın ilk müzik haberleriyle ve detaylarıyla da yine kralmüzik.com.tr'den ve bize özel içeriklere göz atabileceğinizi hatırlatalım. Şimdi Kral Pop Radyo'da Eda Metin Özülkü şarkıları Saygı ve Proje albümü kapsamında Yürü Ya Kulum şarkısını seslendiren ki oyunculuk kariyerinde seslendirdiği şarkılardaki gücünü de biliyoruz sevgili Salih Bademci'nin. Böylesi değerli bir şarkıyı da çok güzel yorumlamış. Salih Bademci yorumuyla Yürü Ya Kulum Kral Pop Radyo'da.

0: ki sen görmeli seni aşkı gerçek sahibinden.
1: Eylül geldi, sonbahar ayını karşıladık. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Şimdi hava sıcakları devam ediyor tabii ki. Özellikle bu yılın başında kış mevsiminin de beklenenin üstünde sıcaklarla devam edeceği öngörüsü vardı paylaşılan. Ama ara ara hava değişikliklerini yeni bir hava dalgası şeklinde paylaştı meteoroloji uzmanları ve kaynakları. İstanbul için ve çevre illerimizde bu cuma günü yağış uyarısı var. Biraz hava sıcakları düşecek demek bu. Gök gürültülü sağanak beklentisi cuma günü itibariyle yüksek. Ama cumartesi günü etkisini yitirecek ve yağmurun ardından sıcak bir kademe daha artacak paylaşımı söz konusu. Hafta sonu için cuma gününü takip edip hafta sonu planını ona göre yapmakta fayda olacak özetle. Tabii haber merkezimiz hava durumu raporlarını da paylaşmaya devam edecekler her an. Şimdi Poise, uyuyamadın değil mi? Kral Pop Radyo'da.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yaz.

0: an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Şehir şehir dolaştık, İstanbul'a geri döndük. İstanbul'da dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çeki kazandırıyoruz. Bir kazanan daha belirleyeceğiz ama ben lokasyonu ve şifreyi aktaracağım birazdan.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu paylaşma zamanı geldi. İstanbul'dayız, Uzunçayır'dayız ve Uzunçayır metrobüs durağı çıkışı Bostancı yönünde. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz ilk ulaşan dinleyicimiz. Beylerbeyi Sarayı şifresini söyleyerek bizden sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanacak bir şanslı dinleyicimizin daha kazandıktan sonra mesajını sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da Blok 3 ve Sebebi Yar dinliyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: petur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Mehmet'im yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
4: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
3: Evleneceksin yani.
1: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri...

2026 yılının verileriyle işletme değeri bakımından dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı. Yeni güncel veride de tabii ki Real Madrid 8.1 milyar euro ile birinci sırada. En yakın rakibi 6.7 milyar euro ile Barcelona. Üçüncü sırada Bayern Münih 6 milyar euroyu Arsenal'la paylaşıyorlar. Liverpool ise 5. sırada 5.1 milyar euroluk mali gücüyle. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Liverpool ilk 5'te yer alan dünyanın en pahalı futbol kulüpleri. Şimdi Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 74 74. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınıza sırasıyla yer vereceğiz. Çağla Doğu Sivek, seni düşündüm, popun kralı.

2 Eylül ve Çarşamba hafta ortasındayız. Arda İstanbul'dan gönderdi mesajı. Abi yolda dinliyorum her gün. İstanbul trafiğinde nişanlım eylem için şarkı istiyorum diye gönderdi. İstediğin şarkıyı az önce paylaştım. Keşke biraz daha bekleseymişim ya da daha önce okuyabilseymişim mesajı. Ama bütün aşk şarkıları sizin olsun. Betül İki Telli'den merhaba. Sinan, Serkan, Edibe ve Nazlı ile dinliyoruz. APO istiyoruz. Kadir Kütahya'dan bugün benim doğum günüm, Edis istiyorum. Birazdan mutlaka dinleteceğim. Bugün doğum günün çünkü. Şarkıyı paylaşacağım. Ayrıca doğum gününü de tabii ki kutluyoruz. Senin aracılığında da bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlık, huzur, mutluluk, neşe, sevdiklerinizden nice güzel yıllar. Filiz İstanbul Beşiktaş'tan dün yeni bir işe başladım, bana şans dileyin. Yolu açık olsun işinin, senin için en faydalı, en doğru, en güzel neyse olsun dileyelim. Kral Pop Radyo'da şimdi Derya Uluğ var.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet.

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
12: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Bankanın güzeli.
19: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
20: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

hediye çekinin bugünün kazananı da belirlenmiş oldu. Yarın Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle İstanbul'da dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Demir Ali Çelik ben, yarın saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J harika enerjisiyle burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bichibau İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Ekonomik kriz nedeniyle nesine 2. lige düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi. Akdeniz ekibi 24 puan silme cezası aldı. Filenin sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'la geçen milliler çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Türkiye-Almanya çeyrek final mücadelesi yarın saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

0: Hey millet, nasılsınız? Kral Pop Radyo'da Bay J başladı. Bu programı garip biri olduğum için sunuyorum. Doktorlarım rehabilitasyon sürecimde faydası olduğuna inanıyor. Dinleyenlerin akıbeti hakkında fazla bir bilgimiz yok. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Aman canım, büyütmeyin. Zayıflama iğnesi çıkıyor. 4 fare 5 tavşan üstünde deneyip piyasaya sürüyorlar. Kullanmaya başlıyorsunuz. Bunu da deneyin. En kötü ne olacak? Ne olabilir? Merak etmeyin. Merak etme. Ben dünyadaki kötülerden değilim. İyilik için geldim.
1: Şimdi bir de Bay J'nin ne kadar iyi biri olduğunu karısına soruyoruz. Ve önceki karısına. Ve bir öncekine.
0: Bak, bir tek sevgililerim beni hala çok severler. Çünkü evlenince büyü bozuluyor bende. Anlatmaya da çalışıyorum kadınlara. Ya bir yemeğe daha fazla tuz koydunuz diye daha lezzetli olmaz. Tadında bırakmak lazım. İşte demek ki nikah dairesinde bir cazibesi olacak ki. Yok ama dostacı söyler. İşleri biraz karıştırıyor nikah. Yani resmi kurumlar giriyor araya. Kanunlar filan, tehditler başlıyor. Demek eve geç geldin. Bak, adliye sokağın başında ayağını denk al Bay J falan gibi. Kardeş, kral. Yeni 0 kilometre kaynana korkusu olan birine benziyor muyum ben? Adliyeymiş. Hiç hoş değil. Yani aşkla sevgiyle bir araya gelmiş bir çiftin durumundan savcılık dosyası gibi bahsetmek hoş oluyor mu? Hiç olmuyor. Ben, hiç hoşuma gitmiyor benim. Zaten yaşım ilerliyor.
1: Kaç kere evlenirim bilemem.
0: Ama iyi ama iyi görünüyorum ya. Ama hep moralimi bozacak bir şey çıkıyor karşıma. Sosyal medyadan nefret ediyorum. Bakma sen de Bay J sosyal medya diyeceksin. Ne yapayım, onun yerine karımla sohbet mi edeyim? Ha? Daha mı eğlenceli, daha mı az moral bozucu olacak zannediyorsun? O da body shaming yapıyor. Neyse, geçen şey diyor. 55 yaşında mısınız? Evet. Heyecanlandım. Biri sizden bahsedince şey var.
1: Yaşayacak 8300 gününüz kaldı. Biliyor musun? 346 dolunay görebileceksiniz. Uzun süredir evliyseniz ölene kadar sadece 4 kere daha öpüşeceksiniz.
0: Ya moralimi bozmasanıza, biliyorum çıkışa doğru ilerlediğimi. Ama ikide bir bana bunu hatırlatacak birilerine ihtiyacım yok. Üstelik koşullarım göz önüne alındığında son derece iyi görünüyorum da. Geçen gün okudum. Jennifer Lopez için diyor ki 58 yaşında ama inanılmaz görünüyor. Şahane görünüyor çünkü 700 milyon doları var kanka. Hayatı boyunca asansörü olmayan bir binanın 7. katındaki 1+1 daireye nakliyeden tasarruf etmek için kanepe taşımadı. Taşısa her yeri sarkıyor olurdu şu anda. Üstüne basıyordu uzuvları.
1: Jennifer Lopez Hanım, cildiniz harika. Ne kullanıyorsunuz? Ya ne soruyorsunuz ya?
0: Ben geçen gün Zotteric marka nemlendirici krem aldım kendime. 137 lira. Belli ki onu kullanmıyor. Büyük ihtimalle mükemmel pH'i olan bir takım insanları direkt yüzüne sürüyordur.
1: Hasan'ı getirin, yüz bakımı yapacağım.
0: Hiç etkilemiyor beni ya. Böyle zengin insanları iyi göründüğü zaman. Çünkü insanı yaşlandıran şey ne biliyor musunuz? Stres. Stres. Bunların ne stresi olacak? Bakın, 700 milyon dolar bugüne kadar dünyada üretilmiş en iyi klinik antidepresandır. Ben size net söyleyeyim bunu. Beni etkilemek istiyor musunuz? Şu başlıkla geleceksiniz.
1: 56 yaşında 3 evlilik yapıp 35 senedir radyo sunucusu maaşıyla geçinmeye çalışırken ben bu finansal felaketin içinden nasıl çıkarım diye düşünmekten defalarca evrizma tehlikesi atmış olan Bay J genç görünümüyle büyüledi.
0: Bak bu güzel.
1: Bay J, bu yıkılan formunuzu, görüntünüzü neye borçlusunuz? 22 yaşındayım ben, defolun başımdan.
0: Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın, yeni başladık.

0: Reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertise. Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şu.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: milletim, Kral Pop Radyo'da vazifemin başında. Sizlere hizmet etmekten aldığım devasa keyifle yine yayındayım. Çünkü bu ödedikleri 3-5 kuruş için değmez. Tutunacak başka bir dal bulmam lazım da ben de bu sizlere hizmet ediyorum ve keyif alıyorum dalına tutundum. Siz de kabul edersiniz. Yapacak başka bir şeyim yoktur. Yeni yıl kararlarını tutabiliriz mi verdiğiniz sözü? Bak Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e geldik. Daha hala bir kıpırtı yoksa önümüzdeki yıl biraz daha gerçekçi kararlar mı alsanız? Yani tamam işte, çünkü belli ki diyet yapamıyorsunuz. Tombiş ve mutlu yaşamak için farklı kararlar alın, değil mi? Ne bileyim, kötü bir alışkanlığınızı falan bırakın yemek dışındaki. Benim fena gitmiyor. Çünkü akıllılık ettim. Bir tane karar aldım 2026 için. O da kolay bir şeydi.
1: Neydi Bayce?
0: Dünyaya barış getirmek. Üstüme gelme. Evet, şu anda dünyada 40'tan fazla aktif savaş devam ediyor ama yıl henüz bitmedi. 4 ayım var. Moralimi de bozmuyorum. İçim umutla dolu. Gidip de kahretsin, son çeyreğe girdik, henüz hiçbir lideri ikna edemedim falan diye hayıflanmıyorum. Ben mesela bir yere geç kalacağım zaman da geç kalana kadar bunu dert etmem. İsterse Konya'dan Mersin'e gitmem gereksin ve 14 dakika sonra kızla buluşacak olmam. Mesela bu arada... Örneğe ben de şaşırdım, biliyor musunuz? Sizin gibi Bodrum'da yaşayan 7 senedir evli bir adam olarak Konya'dan Mersin'e hangi kızla buluşmaya gittiğimi sorgulamayın. Farazi bir havuz problemi gibi düşünün. Siz koskoca Birleşmiş Milletler'in 80 senedir yapamadığı şeyi benden 8 ayda mı bekliyordunuz? Son virajda göreceksiniz beni. Gerçekten. Son dakika golü atacağım. Ya kanka, sınavlara da hep son gece çalışıp geçmedi mi? Çözeceğim bu iş, bende bende. Şimdi kesin bir mesaj gelir. Bayşe, küsleri barıştırıyormuşsun. Sevgilimle 3 haftadır küsüz, ne yapabilirsin diye. Küreselden mahalleye acil iniş. Kızım, güzel evladım, eyvallah, barıştırayım sizi de. Ben nereden bileyim kim haklı? Zaten küsme meselesinde iki taraf da kendini haklı görüyor. Hatta bazen olayın ne olduğunu bile unutmuş oluyorlar. Evli çiftlerde çok olur ama haklı olduklarından eminler. Eminler. Neden küs oldunuz? Hatırlamıyorum ama çok önemli bir şey. Tam 3 haftadır konuşmuyorsunuz. İnsanlık tarihinde bazı savaşlar daha kısa sürdü. 3 hafta nedir küslük ya? Hatırlamadığınız bir konu. Napolyon Moskova'ya gitti, geri geldi. Siz hala görüldüğü aşamasındasınız. İlk kim yazacak? Bütün mesele o. Allah aşkına yazın kardeşim, yormayın. Bak beni, sinirleniyorum. İki yetişkin insan birbirini seviyor ama ikisi de telefona bakıp ben yazmam. O yazsın. O yazsın. Ya bu gurur değil. Nöbetleşe zaman israfı yapıyorsunuz kanka. Kızım evladım, biri mesaj atacak, öteki cevap verecek, hayat normale dönüyor. Yok, önce strateji toplantısında, sence storiesine bir bakalım mı önce? Bak kardeşim, bak. Bak kral, kraliçem, Ecem, kuş konduracaksın bakınca. Muhakkak bak, aman bak. Sonra sosyal medyada dolaylı mesajlar başlıyor. En gıcık olduğum şey. Bize ne? Onu ara, söyle. Neden hepimize felsefe tufanı altında hayatta kalmaya çalışmak... Ya bazı insanlar kıymet bilmiyor. Ecem... Sessizliğim cevabımdır. Kimse vazgeçirmez değildir. Allah Allah. Kardeşim, siz sevgilinizle küsmüşsünüz. Türk dizisi final bölümü mü çekiyorsunuz? Bu mesajlar ne ya? İğrenç, klişe, cheesy. Karşı tarafta story'yi görüyor, üzerine alınıyor. O da başka bir şey paylaşıyor. Mesaj göndermek için sosyal medya kanalını diplomatik kanal olarak kullanıyorlar. Sonra niye anlaşamıyoruz? Direkt olun, direkt. Ben Bay J'yim kardeşim. Dünyaya barış getirmeye çalışıyorum. Sizin ilişkiye de kapasitem kadar müdahale ederim. Ama 3 haftadır küs duruyorsanız biriniz artık yazsın. Çünkü bu hızla devam ederseniz barıştığınızda yanınızda yeni sevgiliniz duruyor olacak. Kendin gibi bir...

0: Pop Radyo yayında ben varım. Adım Bayce. Ünlü ve yılların eskitemediği başarılı bir radyo komedyeniyim. O açıdan yani içiniz rahat olsun. Neler yaptınız bakalım bugün? Bana anlatacak bir şeyiniz var mı? İlginç şöyle eğlenebileceğim. Çekinmeyin, başımıza tatsız şeyler geldiyse yine de anlatırsanız, beni eğlendireceğine inanıyorsanız anlatabilirsiniz. Tatsız şeyler sizin başınıza geldi netice itibariyle. Benim için problem yok. Geçen gün bir partiye gittik. Morali bozuk gibi görünen bir kız gördüm. Yanına gittim. Neyin var dedim. İncittiler beni dedi. Ben de doğal olarak kaç kişi kaç defa üzdü seni diye sordum. Vallahi sayısını bile hatırlamıyorum Bayce'ye dedi. Ona sarıldım ve kulağına dedim ki benim bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Gördüğün gibi Süpermen değilim. Zaten kavga etmeyi de sevmem. Artı bence 10 kere incitildiysen bir noktadan sonra artık bu onların değil senin suçun olabilir. Onu da kitlenmeyeyim. Anlıyor musun beni? Dinliyor musun? En sevdiğin şey ne Bayce? Ya bu soruyu çok seviyorum çünkü herkes bu kadar şanslı değil. Benim en sevdiğim şey hiçbir şey yapmamak. Evet ve bu ideal bir meslek. Yani sabah öğlen 1'de uyandım ve yayın başlayana kadar kafamı kaşıdım. Anladın mı? Hiçbir şey, yani o kadar hiçbir şey yapmayı sevmiyorum ki. Bazen ağaçlara özeniyorum. Bağkur ödemiyor. Elektrik faturası yok. Bir yere gitmek zorunda değil. Alttan kökleriyle yemek yiyor. Kimse neredesin diye sormuyor. Kiminlesin diye sormuyor. Zaten sabit çam ağacının yanındasın. WhatsApp mesajım neden görülmedi diyen yok. Amma uzattın Bayce. Haklısınız. Aleyna Tilki biraz kilo mu almış?
1: Bayce bir konuda bizi sıktın, şimdi de body shaming mi yapıyorsun?
0: Asla. Aleyna çok yetenekli, tatlı bir kız. Ona yapamam böyle bir şey. Her gün 6 öğün kızarmış tavuk yiyesi. Neyse Özcan Deniz şey demiş. Özcan Deniz Kıbrıs konserinde erkek hayranlarına gevşeyin, eğlenmek bir tedavi biçimidir diyerek seslenmiş. Gecenin sonunda demiş ki bugün çok efendiydin diye kimse sizi ödüllendirmeyecek. Ve haklı, bazen ben de mesela şaka espri yapıyorum. Ağzını böyle kapatarak çekingen gülenler oluyor. Ayıp bir şey yapıyormuş gibi. Oysa ki bağırarak gülmekte bir sakınca yok. Bir tek yani yine body shaming diyeceksiniz ama benden 2 yaş küçük Özcan Deniz. Beyaz saç ve sakallarla beni yaşlı gösteriyor. Yani bu yaş grubu böyle. Bu işe bir el atarsa.
1: Bayce, insanların hayatına biraz fazla mı müdahale ediyorsun?
0: Yok, hiç önemli değil. Bugüne kadar şu da şunu yapsa dediğim kimse hiçbir şey yapmadı zaten. Bu yüzden hani istediğim kadar müdahale edeyim. Hiçbir şey değişmiyor. Artı herkes hayatını istediği gibi yaşamakta özgür. Body shaming de çok ayıp bir şey. Geçen bir arkadaşım dedi ki istediğim her şeyi yiyip 300 kilo olup çatlayarak patlamak, ölmek ister. Çok önemsediğim bir arkadaşım değildi. Yap o zaman dedim. Yap o zaman. Madem bu kadar istiyorsun. Herkes ne istemediğini biliyor ama ne istediğini bilen insan sayısı. Ne istiyorsun diye soruyorsun, bilmiyorum diyor. Peki ne istemiyorsun? Onu çok iyi biliyorum. Tamam harika, hedef belli değil ama düşman belli. İnsan hayatını böyle de sürdürebiliyor. İş yerinden nefret ediyor ama başka ne yapmak istediğini bilmiyor. Şehirden nefret ediyor, nereye taşınacağını bilmiyor, hangi kasabaya. Sevgilisinden memnun değil, ayrılınca kimi bulacağını bilmiyor. Ama hepsinde ortak bir fikir var. Böyle gitmez. Nasıl gidecek onu görüşmedik. Henüz onu görüşmedik. Kafanın içinde, tasarı aşamasında. Ben biraz şanslıyım. Ne istediğimi biliyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey isteme. Bak bu çok büyük bir avantaj. İnsanın beklentisi sıfırsa hayal kırıklığı yaşaması da zorlaşıyor. Karım evde 2 dakika insan muamelesi yapsa bana yetiyor mesela. Anladın? Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın.

Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30

0: akaryakıtlarda yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün

0: ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr.

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İyi akşamlar millet. Keyifler nasıl? Hepiniz hoş geldiniz. Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Doğal olarak en çok dinlenen akşam şovunu dinliyorsunuz şu anda. Bay J'yim ben. Ve bu sabah adli kontrolüm vardı. 1,5 sene önce geçirdiğim kazadan sonra hala adli kontrole çağırdılar. Ve ben dün gece müsil almıştım. Ve bu ortopedik bir muayeneydi. Başım da çok ağrıyordu. Ve gerçekten yani artık son yere kadar geldi. Ne nasıl anlatayım? Bunu kibarca anlatmanın bir şeyi yok. Doktor da genç bir kadın. Evet, bir bakalım ne kadar engeliniz, mağlulluğunuz var diye. Bakalım bacağınızı ne kadar sağa doğru açabiliyorum diye. Yapmayın! Bakın, iyiyseniz iyi. Bugünüm güzel geçmedi. Bu yüzden morali bozuk kitleyle zerre ilgilenmiyorum. Neyim ben? Seans başına dünyanın parasını alan yaşam koçu, sosyetik yaşam koçu falan mıyım ben? Ha, söylesenize. Komedyenim ya. Hayattan zevk almayı bilen. Fırlama insanlara, içerik süren. Yani ben oturup o melankolinin dibine vurmuş, hayata küsmüş tipleri neşelendirmek için kendimi hırpalayıp günün sonunda başarısız olunca niye kendi psişik dengemi bozayım? Aldı? Yok. Aldığım maaşın hakkını son kuruşuna kadar veriyorum size. Bunun ötesine geçip ekstra efor sarf edersem adıma işkolik derler. Aa, manyak derler. Ben o unvanı taşımam. Tembellik lükstür, net. Burası dün, bugün ve gelecekte de bu memleketin en çok dinlenen o sarsılmaz lider Türkçe pop müzik markası olmaya tam gaz devam edecek. Bu başarının arkasındaki o titiz şarkı seçimlerini, o mikrofondaki tecrübeli isimleri falan hepimiz biliyoruz, ben dahil. Ama önemli olan gizli bir formül daha var. Şimdi dürüst konuşalım. Siz kendi kurduğunuz o kurumsal şirkette milyonlarca dolar yatırmışsınız. Stüdyosu, cihazları, vericiler, şehirler arası iletişim. Sizin yerinizde olsam benim gibi her an ne söyleyeceği belli olmayan bir arızayı radyosunda çalıştırır mıyım? Cesaret en önemli şey. Denediler, başarılı oldular. Neyse, dün bizim evdeki daimi hayat arkadaşımla... Kesin bu hitap meselesi bende tam bir dil krizine yol açıyor. Kadına son eşim desem... Arkadan sanki bir sonraki evlilik için sırada bekleyen yepyeni adaylar varmış gibi çirkin bir anlam çıkıyor. Kadının kalbi kırılıyor. Olmayacağını da iddia edemeyiz. Yani hayat bu. Ama bilirsiniz yani mevcut evliliği yaşarken, o üçüncü evliliğin 7. yılındayken tarafların ya bu huzur acaba mezara kadar sürer mi yoksa bir yerde sistem yine patlar mı diye içten içten hani böyle ihtimalleri tarttığı bir dönem yaşanır ya. Kadına şu anki hayatımdaki kadın

da diyemem. O zaman da sanki gelecekteki o sonraki saatlerde hayatıma başka birinin olacağı sinyali. Sadece sevgilim desem o da ayrı bir risk. Bu defa beni dışarıdan dinleyen o diğer gizli flörtlerin hepsi anında havaya girip benden

gerçekten çok. Ben de evde daraldım. Ona doğru gidiyordum, vazgeçtim. Kendime lüks bir mekana attım dışarıda. Sonra bizim eski kankalardan biriyle takıldık. Hayır, hemen hakkımda hemen böyle kötü sabıkalı düşüncelere kapılmanızı istemiyorum. Hanımlar, beyler, ben karıma hayatımda şu an senden başka kimse yok derken... O anda gerçekten kimse yoktu. Şu hayatta yeni tanıştığım insanları evime davet etme konusunda her zaman acayip çekimser ve şüpheci oldum. Çünkü ne hikmetse evden çıkarken arkada sürekli bir şey unutuyorlar. Yok kablosuz kulaklığımı düşürmüşüm, yok pahalı hızlı şarj aletimi çalışma masanın üstünde unutmuşum. Allah aşkına, sen bendeyken o şarj aletiyle ilgili en ufak bir teknoloji denklem yaşanmadı evde. Bir eylem, bir batarya dolumu. Hangi ara o cihazı çantandan çıkarttın, benim masanın üstüne sabote eder gibi bıraktın kardeş? He? Değil mi? Ya anlatabiliyor mu? Amaç tamamen o eve ikinci kez gelmek için arada casus yazılım gibi eşya bırakmak. Dünyaca ünlü yazar Kafka. Zamanında evine gelen bir misafir masada yanlışlıkla tüy kalemini unuttu diye mi yazmaya başladı? Bir gecede dönüşüm gecesi devasa romanları. Yemeyin bizi, niyet belli.

0: çıktı. Gemilerden biri Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden Alsu isimli ticari gemiydi. Diğeri ise İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu'ydu. Tuğberk İmamoğlu çarpışma sonucu 11 dakikada battı. 10 kişilik mürettebata ise halen ulaşılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken iki gemi arasındaki son telsiz konuşması ortaya çıktı. Batan gemi kaptanının Alsu gemisinin kaptanına iskeleye kır uyarısı yaptığı belirlendi. Anadolu Ajansı'nda ise Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisi manşette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı bugün. Girne limanına dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. Geçtiğimiz dakikalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, bir kişinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Naaşın 50 yaşında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin bir sıcak gelişme daha var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. TRT Haber'e bakalım. İstanbul'daki Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Bu cümle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere gerçekleştirdiği Bişkek ziyaretini tamamladı. Dönüş yolunda yaptığı açıklamalarda da Mekke İttifakı'na da değindi. Burada askeri ve siyasi konuların ele alınması lazım. Savunma sanayi önemli bir işbirliği alanı, bir de askeri operasyonel işbirliği alanı kapsamında. Askeri eğitimler gibi teknik konular ele alındı. Bunlar hangi zamanlamayla, nasıl hayata geçecek, onun kararları alındı ifadelerini kullandı. Net gündemde sözcüye uzanalım. Manşette Üsküdar'da seçim yenilenecek yazıyor. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yeniden yapılacak. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi önceki seçime ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazı reddetti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da yeni seçimin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10'da gerçekleştirileceği belirtildi. MyNet'in manşetinde ise Keçiören Belediyesi var. Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu şoku yaşanıyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye çalışanları arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla tarama testi yaptırmasıyla dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Test yapılan 213 personelden 171'inin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Net gündemin kapanışını bizden kralmüzik.com.tr'den yapıyoruz. Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bichibau İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Ekonomik kriz nedeniyle nesine 2. lige düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi. Akdeniz ekibi 24 puan silme cezası aldı. Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'la geçen milliler çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Türkiye-Almanya çeyrek final mücadelesi yarın saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Net gündem.
1: 2 Eylül çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Manşet: iki kaptanın son konuşması. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı kaza gece üç sularında İstanbul'un Silivri ilçesinin 18 deniz mili güneyinde gerçekleşti.

Pop Radyo dostlar. Ben de Bay J. Her akşam olduğu gibi mikrofonun başındayım. Bazı dinleyiciler sosyal medyadan mesaj atmış. Hocam şov esnasında kendi adını amma çok zikrediyorsun. Diğer radyocular senin kadar kendi reklamını yapmıyor kral diyor. Sitem etmişler. Şimdi canım arkadaşım, o diğer sunucuların hazırladığı programlar o kadar vasat, o kadar kötü ki. Adamlar bizzat kendilerinin sunduğunun bilinmesini istemediklerinden ötürü utançlarından isimlerini gizliyor. Ben de öyle mi? Tam aksine. Bu stüdyoda mikrofonu her açtığımda yaptığım işle, kıvrak zekamla dibine kadar gurur duyuyorum arkadaş. Bu yüzden adımı her fırsatta havaya kalkan bir bayrak gibi göğe asıyorum. Bilmem bu açıklama o haset tipler yeterli bir cevap oldu mu? Yok, meseleyi çözmek için birkaç el havaya ateş etsem. Ha? Üstelik burada stüdyoda tek başımayım. Maganda diye adım da çıkmaz. Bu arada son dönemde şu yeni nesil hamile çiftlerin düzenlediği cinsiyet belirleme partileri. O partilerde güya pembe ya da mavi

0: orman çıkaracağız diye havaya havai fişek fırlatıp koca ormanı yakanları mı ararsa elindeki patlayıcıyla yanlışlıkla kendini sakladı. İnanılmaz diyor. Benim önerim bu partilerde ve kutlamalarda direkt paintball tabancaları kullanılsın. Hem o içimizdeki vahşi ateş etme içgüdüsünü tatmeden ve etraf o sahte kutlamaya yakışacak kadar saçma sapan bir rengarenkliğe kavuşur. Daha güvenli. Benim imza attığım o evlilik cüzdanları sırasında kimse etrafta havai fişek patlatmadı. Çünkü gelen davetlilerin açlıktan ayakta duracak gücü yoktu. Çok fazla param yoktu düğünleri yapmak için. Ya rahmetli babam, yani cimri demek istemiyorum ama olabildiğince eli sıkıydı. Yani hat safhada eli sıkı. Yani klinik seviyede eli sıkı bir insandı. Cimri değil, cimri değil. Organizasyonu o ayarlamıştı. Tabaklarda kalorisi olan, besin değeri taşıyan zerre bir malzeme yoktu. Saman yedirdi millete. Samanla aynı. Davetlilere çaktırmadan kız tarafı komple vejetaryen. Menüyü böyle yeşillik yaptık diye. Yalan uydurmuş bütçeyi kısmak için. Bak bak. Oysa ki o dönemki eski hanım tek başına koskoca bir danayı kimsenin yardımı olmadan yiyebilecek seviyede. Çıplak elleriyle çiçeğim var. Dili farkında geçmiş zaman olarak kullanıyorum. Biliyorsunuz benim kaderimde evlendiğim insanlarla bir ömür boyu aynı yastığa baş koyma fonksiyonu fabrikasyon olarak eklenmemiş. Ben ittire kaktıra. Evet. Ne, yazılım hatasıyım ben. Yani bu konuda sistem bir yerde reset atıyor. Burası Türkçe Pop'un İmparatoru Kral Pop Radyo. Kral FM'in sloganı mıydı bu? Bizim abimiz Kral FM mi?
1: Niye abiniz Bayşe? Cinsiyet ayrımcılığı yapma. Ablanız olamıyor mu?
0: Ne bileyim şimdi. Kral FM dediğin zaman da bir dayı gibi bir şey geliyor. İnsan abi yani yukarıdaki. Bu şirkete bugüne kadar şunu yap, bunu söyleme diye kimse emir veren olmadı. Yani bazen stüdyoda kendi kendime tribe giriyorum. Ya koskoca medya grubumda kimse bana karışmıyor. Acaba beni kovdular da haberim mi yok gibi hissi yaşıyorum bazen. Kuruntu yapıyorum. Sonra aynaya bakıyorum, kendime geliyorum. Diyorum ki oğlum Bayce sen bu memleketin gelmiş geçmiş en kıdemli, en fırlama şovmenisin. Sonra durup bir daha düşünüyorum. Ha gelse geçse ne olacak? Dile kolay. 35 senelik devasa bir özel radyoculuk tarihim var benim. İşim o kadar profesyonel. Böyle tereyağından kıl çeker gibi yapmıyor muyum? Yukarıdaki yönetim kadrosu işime zerre karışmıyor. Bay J ne derse doğrudur deyip geçiyorlar. Olay bu. Zaten yönetim kadrosu dahil en yaşlı benim şirkette. Ve en çocuk ruhlu galiba. Ne bileyim. Ya insan fıtratı gereği. Yani ben bir yerin çalışanıyım. Birilerinin gelip fırça atmasını istiyor insan arasında. Anladın mı? Bir reaksiyon bekliyorsun. Bana sosyal medyadan sormuşsunuz. Hocam bir gün bu şirketten kovulacağını anlasan, onlar seni kapının önüne koymadan önce pencereden aşağı kendin mi atlarsın diye. Arkadaşlar kovulmak dünyanın sonu mu? Allah aşkına benim gibi zeka küpü, o sarsılmaz markasıyla dışarıda tek saniye işsiz kalır mı sanıyorsunuz? Ama onlar beni itmeden ben niye pencereden atlayayım? Ama asansörü var, merdiveni var. Metaforlarınızdan bıktım arkadaşlar. Lütfen bana düz soru sorun.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: 1-9 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
13: Getir, bir mutluluk getir.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
16: Peugeot.
17: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
18: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
19: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
20: Bize huzur lazım.
21: Selam, ben Piraye.
22: Ben de Rutkay.
21: Bu sene 3. sınıfa geçtik.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

millet, ne haber? Beni soracak olursanız net sizden çok daha iyi durumdayım. Biraz önce işe geldim. Sıkı durun. Asıl komedi burada başlamıyor. Çünkü birazdan programı bitirip gideceğim. Ya nasıl sizden daha iyi olmayayım? Belki biraz erken bitiririm programı. Hayırdır inşallah demeyin. Önümüzdeki günlerde benim o meşhur dahili kontrollerden biri. Böyle popoyla alakalı. Bak, kamerayla bağırsakları inceledikleri kolonoskopi operasyonu. Korkulacak bir şey değil, yalan yok. Latince terimlerle kafanızı şişirmeyin. Kabaca özetlersek. Latince fingurus mingurus. Bir bakıp çıkacağım abi. Anlamına gelen değil. Bir kamerayla sizi inceliyorlar. İnsanın ta iç organlarına.

böyle çenenin altına kadar görebiliyor. Evet. Ve bu travmatik işkenceyi hatırlamaman için de uyutuyorlar başta. Propofol, narkoz. Doktorum operasyon için vücudu hafiften nadasa bırakmam gerektiğini söyledi. Birkaç gün katı gıdayı, ağır etleri falan tamamen unut. Sadece süzme çorba iç, patates haşlaması ye dedi. Bir de üstüne eczaneden aldığım o bağırsakları boşaltan sıvı ilacın tamamını meyve suyunun içine döküp dikleyeceksin dedi. Doktor, bunu içtikten sonra, daha önce de kolonoskopi yapıyorum, insanın evdeki tuvaletin klozetinden kalkma şansı sıfır. Ben de kendi sağduyumu kullandım. Bizim Kral Pop Radyo yönetimini aradım, durumu anlattım. İzin kopardım. Bütün gün o temizlik sıvısıyla tuvalette nöbet tutacağım için. Operasyon anında da beni zaten narkozla uyutacaklar. Ben stüdyoda yokken mikrofondaki yerim boş kalmasın diye de. Elimdeki o paha biçilmez kıymeti. Sevgili Mert Rusçuklu kardeşimi, evet, yayına davet ediyorum. Sağ olsun, var olsun. O günkü 450 TL kaşemi de kendisine takdim ediyorum. Şimdi işin asıl eğlenceli, iğneleyici tarafı ne? Hastanedeki bu muayene öncesinde operasyona benimle birlikte girecek olan dünya tatlısı, güzeller güzeli hemşirelerle çaktırmadan hatıra fotoğrafı çektirdim. Yani aramızda şimdiden son derece ılımlı bir diyalog oluştu. Anlatabiliyor muyum? Fotoğraflar çekildi, tanıştık, el sıkıştık. O mahremiyet perdesini ikinci kez aralayacağımız o operasyon odasına geçtiğimizde benim bu kadar mahremimi canlı yayında monitörden izleyecek olma resmen. Çünkü ben o arkadaşlığı, o ilk tanışıklığın ilk evrelerini ilerletmek için genel olarak bir kafede kahve içmek olsun. İşte akşamları canlı müzik olan şık bir yere gitmeyip falan, ama işte hayat her zaman sizin o planladığınız romantik enstrümanları sunmuyor, koymuyor önünüze. Bu sefer de o yakınlığı kurmak için yani tekrar demek ki kateter. Kateter olabilir mi? Yani sonu değil. Endoskopik cihazlarla da insanlar demek yakınlaşabiliyor, samimileşebiliyor. Operasyon yapan cerrah dedim ki, hocam dedim, bu kamerayla içeride gezingen bir komplikasyon, bir arıza çıkma ihtimali var mı? Dedi ki, yok be Bayce, endişelenme. Eğer içeride küçük bir et parçası, polip falan görürsek o esnada cihazın ucundaki elektrikli aparatla oracıkta yakıp alıyoruz dedi. Ama hemen arkasından dedi, tabii operasyona başlamadan önce içerideki o birikmiş gazı tamamen tahliye etmek şart, yoksa kıvılcımla gaz iyi bir ikili değil Bayce. Havai fişek gibi patlama riski var. Doktor, o heyecanla gazı içeriden çıkarmayı unutursanız ne olacak diyorum. Dedi ki, ya Bayce, sen unutkan biri olabilirsin. Biz bu işi her gün 100 kere yapıyoruz kardeş. Bu bizim adım adım ezberlediğimiz bir prosedür, kurumsal bir iş. Söz veriyorum, tahliyeyi tamamen bitirmeden asla bağırsaklarını yakmayacağım. Hayatım boyunca herhalde hiç kimseden bir daha duyamayacağım efsane bir güvence aldım. Merak etme Bayce, gazını çıkarmadan bağırsaklarını yakmayacağım. Muazzam bir tıp taahhüdü. Ben 35 senedir bu piyasada profesyonel olarak kadın ruhunu inceleyen, zarafeti öğrenmeye çalışan, onlarla diyalog kuran bir erkeğim. Ama hastane odasında düştüğüm durumlar, gaz tahliyesi.

Merhaba herkese, burası frekans. Radyo frekansı, televizyon değil. Neden canlı görüntü vermiyorsun diye soranlara. Aslında söylüyorlar, YouTube'da da yayınlasana falan böyle programı canlı olarak. Neden? Ne diyeceğim millete? Fenomenim. Radyo sunucusuyum ben. Ekranın o sahte parıltısı, o makyajlı... Kötü bir medya türü ya. Bu arada dün yeni dizimiz Tuzlu Kahve'yi beğendiniz mi? Star TV'de yayınlandı. Evet, dün bahsediyordum. Hemen akşam da karımla açtık, ilgiyle izledik. Böyle bir kadro olamaz ya. Gerçekten inanılmaz. Yani her yaştan oyuncu var. Hepsi birbirinden iyi. Çok iyi bir kadro. Radyonun ama gizemli kalitesi bambaşka. Televizyondan çok daha iyi. Evet. O saf ses estetiğini televizyonda hayatta bulamazsınız. Net, benim bu mikrofon işine başlama sebebim bir kaçış planıydı. Yani o ilk evliliklerimin getirdiği dırdır ortamından, kaostan uzaklaşmam gerekiyordu. Neden ayıplama sesleri çıkartıyorsunuz? Duyuyorum ben sizden çıkan sesleri. Her resmi nikah aslında kendi içinde atlatılması gereken büyük bir badiredir. Kral, dürüst olalım şimdi burada. Ben hiçbir zaman hayatıma giren kadınların kötü, arızalı olduğunu söylemedim. Tam aksine hepsi son derece şık, eğitimli, entelektüel olarak sabaha kadar her konuyu tartışabileceğiniz pırlanta gibi insanlardı. Çoğu öyleydi yani. Hepsini dahil etmeyeyim de şart değil. Arada bizzat gerzekçe kararlar verdiğim hatalar da yaptım. Tabii bunu olgunlukla kabul ediyorum. Ama size acı, iğneleyici bir gerçek sunayım mı millet? Bu pırıl pırıl kadınların hayatta bizzat beceremediği tek bir eylem ihtimali var. Benimle uzun süreli, kazasız belasız bir ilişki yürütmeyi denediler ya. Nasıl gözümden düşmesinler? Yani şimdi... Düşünsenize, rüyanıza aksakallı bir dede giriyor. Kulağınıza fısıldıyor. Hayatta her şeyi başaracaksın evlat ama tek bir şeyi asla yapamayacaksın. İşte o kadına gidip o gizli şifreyi bulmuşlar. Sistem beni reddediyor. Benim kronik bir refleksim var. Yanımdan geçen karşı cinse göz ucuyla tamamen içgüdüsel olarak bir saniyeliğine bakarım. Bakmıyorum bile, biliyor musunuz? Görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunda kesinlikle art niyet, manyaklık falan yok kardeş. Ben kadını doğanın bu fani dünyadaki en estetik, en değerli görsel varlığı olarak görüyorum. Sanata saygı benimkisi. O açıdan. Ama hanımım, çok kıymetli karım, bu sanatsal bakışıma biraz gıcık oluyor. Yanımdan geçen kadının bizzat... Ya bizim hatundan daha güzel olmasına bile gerek yok. Benim eşim zaten yani Bodrum sahillerinin en güzel kadını. Maşallah karım. Ama bu benimki, nasıl anlatayım? Yani avcı toplayıcı mı dersiniz? Yani ilkel bir dürtü. Ya dünya aleme zerre kadar zararı olmayan primitif bir erkek. Ben boynumu kontrol edemiyorum. Ama eşim bu bakışı yakaladığına anda misilleme yapıyor. Ya beni pazar yerinde AVM'de 25 dakika boyunca tek başıma dikip vitrindeki çizmelere, çantalara hipnotize olmuş gibi oluyor. Ayakta bekliyorum elinde onun çantasıyla. Özellikle büyük çanta alıyor benden intikam almak istediği günler. Hayatım gözünü seveyim, yürü gidelim, ağaç oldum burada. Aynı şey mi bu yaptığın? Bana dedi ki tamamen aynı şey Bayce. Sen biyolojik olarak başka kadınları göz ucuyla kesmeye programlıysan ben de genetik olarak ayakkabıları arzulamaya programlıyım. Sus ve bekle. Evet. Bana Avrupa semalarında yaşanmış acayip bir havacılık skandalına denk geldim. Siber alemde gezerken. Tam İngiltere'den kalkıp Portekiz'in adalarından birine doğru giden yolcu uçağında kaptan pilot fenalaşıp koltukta bayılmış kanka. Yan koltuktaki yardımcı pilot adama oksijen maskesini takmış, müdahale etmeye çalışırken uçağın arkasındaki yolcular arasında biri başka bir havayolu şirketinin pilotu durumu fark etmiş. Hemen kokpite geçmiş. Ucuz şirketin o daracık kokpitine oturup Portekiz'de en yakın havalimanına sağ salim indirmeyi başarmış. Güzel değil mi hikaye? Uçaktan inen yolcular medyaya röportaj vermiş. Biz o arkadaki adamın tatile giden başka bir pilot olduğunu uçağı yere indirince öğrendik. Kabin ekibi harika bir iş çıkardı. O kahraman pilota minnettarız falan gibi duyar kazıyor. Olayın komik tarafı, düşünsene uçakta motorlar çalışıyor. Binlerce metre yukarıdasınız. Uçağın kaptanı bayılıyor. Arkadaki yolcu koltuğundan bir adam çıkıp çekilin. Ben aslında uçuş simülatöründe 500 saat uçtum diye. İnternette havacılık fenomeniyim. Kokpiti bana bırakın diye. Sahte kahramanı kokpite sokmaktansa uçağın kendi kendine ne

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Telefon deyince vatan.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Millet. Hey. Karşınızda son dönem akşam radyoculuğunun o benzersiz şaheseri duruyor. Bay J. Bir adam ki hayatta kaliteli olan her şey parıltılı lüks dünya ve müzik için yaşıyor. Net. Ama gelinen noktada şu ekonomik şartlarımda bazen dandik bir gazoz, çubuk kraker ve şifresiz bir futbol maçıyla idare ettiğim günler oluyor. Oluyor. Karıma da izah etmeye çalışıyorum. Bir türlü beceremiyorum. Diyorum ki hayatım her akşam seninle o uzun, derin, kişisel gelişim muhabbetlerini benimle çok yapmak istiyorsun biliyorum ama yapamam. Ara sıra sadece ucuz gazozumu içip çubuk krakerimi kemirip o gergin derbiyi izleme ihtiyacım da var. Kadın manipülasyon yapıyor bana. Sen artık beni sevmiyorsun. Ya ne alakası var? Ya güzelim. Seni ilk günkü o çılgın hararetle sevmemem doğal. 7 yıldır beraberiz ya. 2020'den beri aynı evin içinde beraberiz. Dile kolay. Artı daha adını yavaş yavaş içselleştirdim. Hafızama yeni yeni kazımaya başladım. Sibel de değil mi? Duygu. Biraz zamana bırakalım şu sevmek işini. Bu arada bugün Kral Pop Radyo frekansındaki 8. yılımın ortası programı bu. Yani hele her gün mikrofonda gün sayıp çetele tutacak halim yok ama bizim kankalar bana sürekli aynı soruyu soruyor. Bahçe tamam harika. Çok eğlenceli bir show sunuyorsun.

Belli ki stüdyoda kendi kendine acayip eğleniyorsun. Ama yine arada bir nefes almak, o mikrofonu kapayıp kaçmak istediğin zamanlar olmuyor mu? Evet, sıkıştığım, bunaldığım zamanlar hayatımda olmuyor değil. Ancak o anlarda benim o yakın ecnebi dostlarım Jack ve Johnny. O zaman devreye giriyorlar. O tip zor zamanlarda. Jose de var.

içerikli büyük bölümünü istemeye istemeye bu mesleğe adamış. Hayatta yapacağım o kadar çok, o kadar eğlenceli şey vardı ki ama akşam saatlerinde şu radyodaki o sıkıcı boşluğu, yani o vizyonsuz sunucuların açtığı yaraları kapatmak için bu fedakarlığı tek başıma yapmam gerekiyordu. Çünkü cennete gidince herhalde bana bu fedakarlığım için kocaman bir altın madalya takacaklar. Ben de onu bardak altlığı yapacağım. Çünkü maddi şeylere önem vermem. Madalya ne kanka? Maddi şeylere önemsiyorum diye doğru dürüst maddi şeylere önemsiyorum. 700 milyon dolar falan gibi önemsiyorum. Madalya ne kanka? Kral Pop Radyo'da. Burada hayatta ne istiyorsanız her zaman onu bulacaksınız. Bugünün son anonsu. Nasıl? 1987 yılında çocukken sokakta kaybettiğiniz deri cüzdanı mı arıyor? Yok abi, burada bulamazsınız onu. Burada öyle tehlikeli sunucular çalışıyor ki o cüzdanı bulurlarsa size vermezler. Biz radyoda çalışıyoruz. İçindeki paraları alırız, kartları alırız. Cüzdanın derisinden kendimize don yaparız. Bak, net arkana bakmadan kaçacaksın. Çarşamba gecesi. Bu harika 8 anantlık dev paketin sonuna geldik. Çeneme, çubuk kraker felsefelerime, çılgın akışa ortak olduğu için teşekkür ederim. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Bay J konuştu.

Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor.

0: sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.